Kanka nasıl haber? Yatmaz nasıl haber eksikti? Dur ben size şirketten nasıl muhalde tekrar düşünmeyi kıyıda

0: Salam aleyküm.
1: Hakan Rudur, sana Spakant Kulabur, Balayet Asakyon, Değerler Kandür Üzeyen, İdiler Hürgen Abrams, Alara Teresatra, ve Maksil Atimşin Oğlu Obatına, Var Fride Kubeler, Devel Maksil, Zittuş Obatına, Kategori 10, Sokalama 13.

0: Etme falan gel falan herhalde. Sanırım ki yapan. Hadi bir şans var sanırım bu. Gerçekten sanki ya. Bir sanki eli de o kadar nazaray.
1: Bir şans var. Gerçekten sanki ya.

0: Evet abi, hadi.
1: Tamam, sen diyorsun Rıza Bey.
0: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Sağ tarafta sen cevap ver.
1: Sağ tarafta
0: sen cevap ver. Sağ tarafta sen cevap ver. Sağ tarafta sen
1: cevap ver. Sağ tarafta sen cevap ver. Sağ tarafta sen cevap ver. Sağ tarafta sen cevap ver.

Mari kanka tavuğunu da sana sorar. Evet, şu şekilde oldu. Bu ayda sanıyorum bu ayın hatta

0: Sakin al, dur da sana kadar.
1: Çok güzel. Şuna ters düşsen sakin al, dur.
0: Sakin al, dur da sana kadar. Just sit, like it. Pepper on my own, şöyle just sit.
1: Sakin al, dur da sana kadar.

0: Abi halde sen duyuyor musun? Natalie sen duyuyor musun? Fikrimdeki kilisi sanki at polize bize giyse. Le patient est directement à la station service. 125,
1: 210.
0: 94.
1: 17h25, 240.

0: Biraz bir sensörden dikkatli bir şey gibi o zaman lazım.
1: Şimdi de

0: Just like I was on top.
1: Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var ne yaptı? Ne var